0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 4. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-8 derece. Atina az bulutlu 27-18. Belgrad çok bulutlu 18-11. Helsinki çok bulutlu 17-0. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14. Moskova az bulutlu 28-16. Paris sağanak yağışlı 15-8. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-8. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18-9. Tiran az bulutlu 21-10. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14. Zürih sağanak yağışlı 17-5 derece. Amman az bulutlu 31-20. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14. Bağdat az bulutlu 37-24. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15. Kabil sağanak yağışlı 30-12. Kerkük az bulutlu 31-18. Kuveyt az bulutlu 32-27. Medine az bulutlu 41-28. Mekke az bulutlu 46-30. Riyad az bulutlu 38-26. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 24-14. Tiflis sağanak yağışlı 24-11. Tokyo az bulutlu 19-17 derece. Cezayir az bulutlu 24-11. Kahire az bulutlu 40-24. Melbourne çok bulutlu 17-12. Montreal az bulutlu 20-11. New York az bulutlu 30-19. Sydney sağanak yağışlı 19-15. Washington az bulutlu 32-18 derece. Chaturanga mevzi sağanak yağışlı 23-12. Gümülcine hafif sağanak yağışlı 20-13. Komrat mevzi sağanak yağışlı 23-12. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-11. Münih sağanak yağışlı 18-5. Podgorica mevzi sağanak yağışlı 21-10. Selanik sağanak yağışlı 23-13. Şumlu parçalı bulutlu 29. Taraklıya çok bulutlu 23-12. Balkaneş mevzi sağanak yağışlı 23-12. Zenitsa çok bulutlu 18-6. Gazi Magosa parçalı bulutlu 27-15. Girne parçalı bulutlu 23-19. Lefkoşa parçalı bulutlu 25-15. Güzelyurt parçalı bulutlu 28-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle TUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Bartın Ulus 35 kilogram, Kastamonu Doğanyurt 33, Bingöl Layladere 32, Kocaeli Gölcük 27, Tunceli Nazımiye 27 kilogram, Bursa Osman Gazi 26, Kayseri Sarıoğlan 26, Karabük Safranbolu 26, Düzce Merkez 26, Yozgat Çayıralan 23 kilogram, Sinop Boyabat 23, Erzurum Aşkale 22, Erzincan Ergan 22, Giresun Çanakçı 21, Zonguldak Kilimli 20 kilogram, Elazığ Karakoçan 19, Kırklareli Demirköy 19, Sivas Divriği 18, Bolu Kıbrısçık 18, Ankara Beypazarı 17 kilogram, Gümüşhane Kürtün 17, Amasya Merzifon 17, Malatya Hekiman 16, Çankırı Tüney 16, Sakarya Geyve 16, Niğde Kızılören 15, Nevşehir Merkez 15, Eskişehir Sarıcakaya 14, Çorum Bayat 14, Bilecik Osmaneli 14 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasino arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güney batıdan 2 ila 4, güneyinde kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 2 ila 4, güneyinde kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği

5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 118 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Van Bahçesaray Karayolu'nda görev yapan karla mücadele ekipleri yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarına rağmen yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu coğrafyada görev yapan ve turuncu kaplanlar olarak adlandırılan ekipler Mayıs ayına rağmen etkisini sürdüren ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de internet alışverişlerin ilgi her geçen yıl artarken 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı ve toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı. Fethullahçı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şehrinden uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel sumut filosunu durdurarak ele geçirmek için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmamış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Ve son olarak spor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, ligin son maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 4. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım

0: Çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Mayıs Pazartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Kırklareli, Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu, Karabük'ün doğusu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bolu, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz, Malatya ve Elazığ hariç Doğu Anadolu'yla Adana, Hatay kıyıları, Ankara'nın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kayseri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Giresun çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdenizli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle, Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle, Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda gönüllerde taht kurmuş Sarı Gelin türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Doğu Anadolu bölgesinin büyük illerinden Erzurum, zengin ve kültürel yapısıyla birlikte yöresel ezgileriyle de en çok sevilen şehirlerimizdendir. Erzurum, birçok medeniyete ev sahipliği yapan illerimiz arasındadır. Erzurum'da yaşayan medeniyetlerin eserleri ve kalıntıları bulunmaktadır. Doğal güzelliklere ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Doğu Anadolu'nun en büyük şehri olarak bilinen Erzurum, mimari yapısı ve mistik güzelliğiyle Anadolu'nun en ilgi çekici kentlerinden biri olmayı başarmıştır. Bunların yanı sıra yöresel ezgileriyle sevilen illerimizden bir tanesidir. Sarı Gelin veya bilinen adıyla Erzurum Çarşı Pazar sadece ülkemizde değil, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve hatta İran'da popüler türkülerdendir. Türkü farklı dillerden farklı sözlerle yazılıp söylense de aynı ezgiye sahiptir. TRT repertuarında Erzurum Çarşı Pazarı adıyla arşivlenmiş olan türkü, halk arasında ise Sarı Gelin türküsü olarak bilinir. Kars, Ermenistan ve Azerbaycan yörelerinde farklı biçimlerde söylendiği bilinmektedir. Sözlü kültürel miraslarımızdan olan türkü, anonim Dadaş türküsüdür. Ne yazanı bellidir, ne söyleyeni. Sanatçı Hafız Faruk Kaleli tarafından derlenerek bugünkü halini almıştır. Hatta Faruk Kaleli'nin tanınmasına vesile olmuş denilebilir. Türkünün iki farklı hikayesi vardır. İlki Bağdatlı bir şeyhin aşk çilesinden, diğeri Erzurumlu bir garibanın sevdasından dem vurur. Sonuç olarak her ikisi de efsanedir. Gönlümüz hangisinden yana olursa o hikayeyi gönlümüze yazalım. Birinci hikaye Sarı Gelin. Bu hikayede Sarı Gelin'in esmer ve yeşil gözlü olarak tasvir eder. Ayrıca annesinin Ermeni olduğu, ona aşık olan kişinin Bağdat'tan gelen şeyh olduğu, türkünün de şeyh tarafından yakıldığı anlatılmaktadır. Tarih 13. yüzyıl başlarıdır. Şeyh Senan denen zat, Abdülkadir Geylani'nin müritlerindendir. Bu kişi rüyasında puta taptığını görür. Bunun üzerine dervişleriyle beraber Bağdat'tan çıkarak yola düşer. Rüyanın neye delalet olduğunu anlamaktır gayesi. Şeyh Senan bu yolculukta Erzurum'da rast geldiği ve Penek Kralı'nın kızı olduğunu öğrendiği Humar Hanım'a görür görmez aşık olur. Humar Hanım'ın giydiği Hint elbisesinden dolayı Şeyh Senan ona Sarı Gelin adını takmıştır. Şeyh Humar'a o kadar vurulmuştur ki onun tüm taleplerine boyun eğer. Aşkına kavuşmak uğruna şarap içer. Kur'an'ı ateşe atar ve Hristiyan olur Senan. Yetmez gibi yine Humar Hanım'ın isteği üzerine domuz çobanlığına başlar şey. Dervişler şeyhlerinin düştüğü durumdan çok rahatsız olurlar fakat durumu düzeltmek ellerinden gelmez. Çaresiz Bağdat'a dönerler. Dervişler Bağdat'tayken şeyhlerinin yakalandığı aşkın pençesinde Allah uğruna çektiği çile olduğunu öğrenince Erzurum'a geri döner ve
şeyhlerine sahip çıkarlar. Şeyh Sinan dervişliğinin en yüksek mertebesine ulaşmıştır. Sarı gelinle kavuşmak üzereyken domuz çobanlığını bırakarak dervişleriyle birlikte kralın sarayından ayrılır. Şeyh Sinan gidince Umar Hanım aşkı uğruna yaptığı fedakarlıklar karşısında kendisinin ne kadar hatalı olduğunu anlar ve çok pişman olur. Aşkına kavuşmak için Müslüman olur ve şeyhin peşinden gider. Sarı gelinle Şeyh Sinan bugünkü Sarıkamış dolaylarında dağda kavuşurlar birbirlerine. Lakin bu aşk hüsranla son bulur. Onları takip ederek izlerini süren kralın adamları şeyhi öldürürler. Ölürken ağzından son olarak Allahu Ekber sözleri döküldüğü için de o dağların adı Allahu Ekber dağları olarak anılır. Sarı gelinin ikinci hikayesi ise şu şekilde. Bu hikayeye göre Sarı Gelin türküsü yine Erzurum coğrafyasında yaşanan sevda öyküsünden ortaya çıkmıştır. Türkülerin büyük ve önemli kolunu Kıpçaklar kavmi oluşturmaktadır. Diğer kavimler Kıpçakları sarışın anlamına gelen Kuman adıyla da yine bu anlamda başka kelimelerle tanımlamışlardır. Kıpçakların sarışın, mavi gözlü ve güzel soy oldukları bilinmekte ve öyle de anılmaktadırlar. Gelelim türkünün hikayesine. Sarı gelin eski zamanlardan beri Çoruh Irmağı boyunda yaşayan Hristiyan Kıpçak beyinin kızıdır. Erzurumlu delikanlı bu sarışın bey kızına aşık olur. Erzurumlu delikanlı ile sarışın Kıpçak kızının arasında yaşanan sevdadır bu. Delikanlı ailesine açılır. Lakin ailesi kız Müslüman olmadığı için evlenmelerine karşı çıkar. Sarışın kız da bey kızıdır nihayetinde ve zaten Hristiyan Kıpçak beyi de kızını delikanlıya vermez. Delikanlı ise kıza deli gibi aşık olmuştur. Ailelerden rıza gelmeyince sevdiği kızı kaçırmaya karar verir. Kaçırır da. Ne var ki Kıpçak beyinin adamları iki kaçağın peşine düşer. Uzunca süre takip ettikten sonra nihayet izlerini bulurlar ve buldukları yerde genç adamı öldürürler. Bu hikaye o günden sonra dillere destan olur ve aşıkların namına Sarı Gelin türküsü yakılır. Türkünün sözleri şöyle. Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer, elinde divit kalem, kalbime ferman yazar. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşçakalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: kaybetmekten korkarım, kaybetmekten korkarım, kaybetmekten korkarım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle, Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle, Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Mayıs Pazartesi, Orta Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren, geneli güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege'nin açıklarıyla Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu doğulu yönlerden, akşam saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, açıklarında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Açıklarında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı

Olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 118 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Van Bahçesaray Karayolu'nda görev yapan karla mücadele ekipleri yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarına rağmen yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu coğrafyada görev yapan ve turuncu kaplanlar olarak adlandırılan ekipler Mayıs ayına rağmen etkisini sürdüren ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de internet alışverişlerinin ilgi her geçen yıl artarken 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı ve toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı. Fethullahçı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şehrinden uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosunu durdurarak ele geçirmek için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmamış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Ve son olarak spor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, ligin son maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre İnebolu Kastamonu yolunun 26 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 11 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fethiye Söğüt yolunun 4. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-8 derece. Atina az bulutlu 27-18. Belgrad çok bulutlu 18-11. Helsinki çok bulutlu 17-0. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14. Moskova az bulutlu 28-16. Paris sağanak yağışlı 15-8. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-8. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18-9. Tiran az bulutlu 21-10. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14. Zürih sağanak yağışlı 17-5 derece. Amman az bulutlu 31-20. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14. Bağdat az bulutlu 37-24. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15. Kabil sağanak yağışlı 30-12. Kerkük az bulutlu 31-18. Kuveyt az bulutlu 32-27. Medine az bulutlu 41-28. Mekke az bulutlu 46-30. Riyad az bulutlu 38-26. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 24-14. Tiflis sağanak yağışlı 24-11. Tokyo az bulutlu 19-17 derece. Cezayir az bulutlu 24-11. Kahire az bulutlu 40-24. Melbourne çok bulutlu 17-12. Montreal az bulutlu 20-11. New York az bulutlu 30-19. Sydney sağanak yağışlı 19-15. Washington az bulutlu 32-18 derece. Chaturanga mevsimi sağanak yağışlı 23-12. Gümülcine hafif sağanak yağışlı 20-13. Komrat mevsimi sağanak yağışlı 23-12. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-11. Münih sağanak yağışlı 18-5. Podgorica mevsimi sağanak yağışlı 21-10. Selanik sağanak yağışlı 23-13. Şumlu parçalı bulutlu 20-9. Taraklıya çok bulutlu 23-12. Balkaneş mevsimi sağanak yağışlı 23-12. Zenitsa çok bulutlu 18-6. Gazi Magosa parçalı bulutlu 27-15. Girne parçalı bulutlu 23-19. Lefkoşa parçalı bulutlu 25-15. Güzelyurt parçalı bulutlu 28-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, İz Bırakanların izini sürdüğümüz İz Bırakanlar programımızda bugün Türk müziğinin kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. İz Bırakanlar zamana not düşerler, şarkılarıyla hayatımıza dokunurlar. Bugün Türk pop müziğinin büyük ustasını anıyoruz. Besteleriyle, sözleriyle, sesiyle ve en önemlisi kalbiyle milyonların hayatına dokunan bir sanatçı. Bugün aşkın, sadakatin, hüznün ve umudun sesiyle baş başayız. Bugün Kayahan'ı dinliyoruz. Programımıza sanatçının bir şarkısıyla başlıyoruz. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

Kayahan Açar 29 Mart 1949 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ama onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değildi. O, duygularını notalara döken bir kalbin hikayesiydi. 1970'li yıllarda müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Asıl yolculuğu 1971 yılında yayınladığı ilk plağıyla başladı. Ancak başarı hemen gelmedi. Asıl çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. Belki de bu yüzden onun hikayesi sabrın ve inancın hikayesidir. Ve o günden sonra artık Türkiye'de şarkıcı yazarı denince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden Kar Taneleri adlı şarkısını dinletiyoruz.

Kayahan sahnede parlamadan önce bir besteci olarak yükseldi. Nilüfer için yazdığı Geceler, Kar Taneleri ve Esmer Günler gibi eserler onu müzik dünyasında güçlü bir yere taşıdı. Onun kalemi sade ama derindi. Aşkı anlatırken bile insanın içine dokunan bir yalınlık taşıyordu. Şimdi Odalarda Işıksızım adlı şarkısına kulak veriyoruz.

0: 1990'lı yıllar, Kayahan yalnızca bir besteci değil, milyonların dinlediği bir yorumcuydu. Yemin ettim, odalarda ışıksızım ve son şarkılarım albümleriyle satış rekorları kırdı. Onun şarkıları bir sloganla hafızalara kazındı. Kayahan'ı diğerlerinden ayıran neydi? O sadece şarkı söylemiyordu. Yaşadığı duyguları anlatıyordu. Her şarkısında bir hikaye vardı. Her sözünde bir hayat. Onun müziğinde aşk vardı, sadakat vardı, beklemek vardı, vazgeçmemek vardı. Ve en önemlisi gerçeklik vardı. Şimdi Geceler şarkısına kulak verelim.
1: Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri.

0: Kayahan için müziğin merkezinde her zaman sevgi vardı sevgili dinleyenler. O sevgiyi sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi olarak anlatıyordu. 1995 yılında yayımladığı Benim Penceremden albümünde toplumsal mesajlar da verdi. Ben Anadolu çocuğuyum diyerek kültürel kimliğe dikkat çekti. Şimdi Esmer Günler adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Kayahan'ın kariyeri boyunca birçok unutulmaz albümü oldu sevgili dinleyenler. Canım Sıkılıyor Canım, Yemin Ettim, Benim Şarkılarım, Odalarda Işıksızım, Altın Portakal. Bu albümler sadece müzik değil, bir dönemin duygularını taşıyordu. Kayahan sadece kendi için yazmadı. Türk müziğine sayısız eserler kazandırdı. Onun bestelerini birçok büyük sanatçı seslendirdi. Nilüfer, Sezen Aksu, Emel Sayın. Onun kaleminden çıkan her şarkı dinleyenin kalbine dokundu. Şimdi Seninle Her Şeye Varım Ben adlı şarkı yapalım.

Sanat hayatı boyunca sayısız eser üreten Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle geniş kitlelere ulaştı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda verdiği konseri yüz binlerce kişi izledi. Bu, onun halkla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biriydi. 1990 yılında Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. Şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim. Belki birincilik gelmedi ama Türkiye'nin müzik kalitesini dünyaya gösterdi. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

Kayahan'ın şarkılarında aşk sadece bir tema değildi, bir yaşam biçimiydi. O aşkı bekleyerek, sabrederek, vazgeçmeyerek anlattı. Ama onun hayatında sadece müzik yoktu. Zorlu bir mücadele vardı. 1990 yılında kansere yakalandı. Doktorlar ona sınırlı bir ömür biçmişti. Ama o müziğe tutundu, sevgiye tutundu ve yıllarca üretmeye devam etti. Hayat ona zor bir sınav verdi. Uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. Ama o hiçbir zaman üretmeyi bırakmadı. Müziğe olan bağlılığı onun en büyük gücüydü. Bu mücadele sırasında ürettiği şarkıya kulak verelim. Allah'ım neydi günahım?

0: yaptım. Allah'ım.
1: Nisan 2015 tarihinde Türk müziği büyük ustasını kaybetti. Ama bazı insanlar gitmez. Şarkılarıyla yaşamaya devam eder. Kayahan bir besteci, bir yorumcu ve en önemlisi kalpten konuşan bir sanatçıydı. Ama geride bıraktıkları asla gitmedi. Onun şarkıları hala düğünlerde, ayrılıklarda, yalnız gecelerde bizimle birlikte. Ve şimdi onun en özel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bugün bir sanatçıyı değil, bir kalbi dinledik. Kayahan, şarkılarıyla yaşayan, sözleriyle iz bırakan bir isimdi. Onu bir şarkıyla değil, bir hisle hatırlıyoruz. Programımızı sanatçının Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla noktalıyoruz. Bir başka iz bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyler. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle.

da içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerim bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar bir

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzey doğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'le Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, zamanla doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van gölünde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardımlaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi. Ve spor. Türk futbolunun asırlık çınarı Gençler Birliği, Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen Metin Diyadi'nin yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 2-2 yaparak kümede kaldı. Kırmızı Karalar sezonu 34 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde tamamlayarak Süper Lig'e tutundu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Bala Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl, Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli.
1: Yolunuz hep açık olsun.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 22 santigrat derece, Muğla Fethiye 22, Mersin Yenişehir 21, Antalya Finike 21, Antalya Alanya 21, Muğla Datça 20 santigrat derece, Mersin Anamur 20, Çanakkale Ezine 19, İzmir Dikili 18, Balıkesir Ayvalık 18, Giresun Merkez 17 santigrat derece, İstanbul Tuzla 16, Tekirdağ Süleymanpaşa 16, Artvin Hopa 16, Rize Merkez 16, İstanbul Sarıyer 16, Van Tuşbaliman 15 santigrat derece, Kastamonu Cide 15, İstanbul Silivri 14, Samsun Atakum 14, Sinop Merkez 14, Kastamonu İnebolu 14, Ordu Altınordu 13, Trabzon Ortahisar 13, Bartın Güney Mendirek Feneri 13, Düzce Akçakoca 13, Bitlis Tatvan Liman 11, Bitlis Adıncabaz Liman 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzey doğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güney batıdan 2 ila 4, güneyinde kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 2 ila 4, güneyinde kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila

2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi. Ve spor, Türk futbolunun asırlık çınarı Gençler Birliği, Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen, Metin Diyadi'nin yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 2-2 yaparak kümede kaldı. Kırmızı Karalar sezonu 34 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde tamamlayarak Süper Lig'e tutundu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz.

0: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8-16 derece, Atina sağanak yağışlı 18-27, Belgrad parçalı bulutlu 11-20, Berlin sağanak yağışlı 8-19 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 7-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Kopenhag parçalı bulutlu 6-13, Londra sağanak yağışlı 10-19 derece. Madrid parçalı bulutlu 11-28, Moskova parçalı bulutlu 17-30, Paris sağanak yağışlı 9-16, Priştine sağanak yağışlı 8-21 derece. Roma sağanak yağışlı 12-21, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6-18, Sofya parçalı bulutlu 9-20, Tirana az bulutlu 12-21, Varşova parçalı bulutlu 14-24, Viyana sağanak yağışlı 8-20, Zürih sağanak yağışlı 6-17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19-28 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 7-24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7-24, Bağdat az bulutlu 25-34, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kerkük parçalı bulutlu 17-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-37 derece. Medine az bulutlu ve açık 30-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-46, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam parçalı bulutlu 15-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tokyo parçalı bulutlu 18-20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 12-26 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12-18, Montreal az bulutlu 10-20, New York parçalı bulutlu 18-30, Sydney çok bulutlu 14-19 ve Washington parçalı bulutlu 17-31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 13-25 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 16-18, Frankfurt sağanak yağışlı 6-18, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 13-22, Kırcaali parçalı bulutlu 11-23, Köln sağanak yağışlı 6-17, Komrat parçalı bulutlu 13-24, Kösence parçalı bulutlu 13-22, Münih sağanak yağışlı 8-17 derece. Podgorica sağanak yağışlı 10-23, Selanik parçalı bulutlu 13-23, Şumlu parçalı bulutlu 10-22, Taraklıya parçalı bulutlu 13-24, Valkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9-20, Gazmasa parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-24, Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 13-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Bartın Ulus 35 kilogram, Kastamonu Doğanyurt 33, Bingöl Laylabere 32, Kocaeli Gölcük 27, Tunceli Nazımiye 27 kilogram, Bursa Osman Gazi 26, Kayseri Sarıoğlan 26, Karabük Safranbolu 26, Düzce Merkez 26, Yozgat Çayıralan 23 kilogram, Sinop Boyabat 23, Erzurum Aşkale 22, Erzincan Ervan 22, Giresun Çanakçı 21, Zonguldak Kilimli 20 kilogram, Elazığ Karakoçan 19, Kırklareli Demirköy 19, Sivas Divri 18, Bolu Kıbrısçık 18, Ankara Beypazarı 17 kilogram, Gümüşhane Kürtün 17, Amasya Merzifon 17, Malatya Hekiman 16, Çankırı Tüney 16, Sakarya Geyve 16, Niğde Kızılören 15, Nevşehir Merkez 15, Eskişehir Sarıcakaya 14, Çorum Bayat 14, Bilecik Osmaneli 14 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Sabah saatlerinde 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepe Kışla Köyü'nde 70 ev tedbiren boşaltıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi.

0: katil İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkımı ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği Gazze şeridinde ilaç sıkıntısının 255 bin tansiyon hastasının hayatını tehdit ettiği belirtildi. Ve spor. Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan toplantı sona ererken kritik toplantının ardından tecrübeli teknik adamla karşılıklı mutabakat sonunda yolların ayrıldığı duyuruldu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ile 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bağla-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bağla-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmemiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzey doğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3-4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'nin de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kerkit Çayı kenarında bulunan Tepe Kışla Köyü'nde 70 ev tedbiren boşaltıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi.

0: Katil İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkımı ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği Gazze şeridinde ilaç sıkıntısının 255 bin tansiyon hastasının hayatını tehdit ettiği belirtildi. Ve spor. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan toplantı sona ererken, kritik toplantının ardından tecrübeli teknik adamla karşılıklı mutabakat sonunda yolların ayrıldığı duyuruldu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu her zaman her yerde sizinle. Dinleyen de sağ olsun, dinlemeyen de.
1: Saat 3'ü 5 geçiyor. Sana özlem var, o geçmiyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 20, Kırklareli 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Tekirdağ 20, Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 25, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 29, Burdur 23, Hatay 24, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Kayseri ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 19, Karaman 23, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 23, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20, Bolu 15, Düzce 20, Karabük ve Kastamonu 15, Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Çorum dışında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 17, Bayburt 15, Çorum ve Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 18, Samsun 17, Sinop 20, Tokat 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin kuzey doğusuyla Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 12, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 23, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 17, Kars 12, Malatya 24, Muş 19, Tunceli 23, Şırnak 20, Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 22, Şanlıurfa 27, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İsrail güçleri tarafından Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahale edilmesine kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. Açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet

Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, Salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü yapılacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek ve kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'den %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konu ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Teslim haber ajansına göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme protesidürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Ve spor, Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret

0: ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün kısa bir film hikayesiyle başlamak istiyoruz. 10 dakikalık bir filmin yılın en iyi kısa filmi unvanı kazandığı ve sinemada gösterime gireceği açıklandığı filmi merak edip izlemeye giden büyük bir kalabalık toplanmış. Seyirciler salona girmişler, film oynamaya başlamış ama bir gariplik varmış. Filmin başlamasına 6 dakika olmasına rağmen ekranda aynı sahne varmış. Kamera açısı sadece bir odanın tavanını gösteriyormuş. 7 dakikada aynı sahnede bir değişiklik olmadan geçince seyirciler şikayet etmeye başlamışlar. Bazıları zamanını kaybettiğini söyleyerek salondan ayrılmak istemiş. Aniden kamera açısı tavandan yere inmiş ve omur ilik felci geçiren tamamen engelli yatağa uzanmış bir çocuk görülmüş. Şu cümle yazılıymış bu engelli çocuğun altında. Hayatının her saatinde gördüğü sahnenin sadece 8 dakikasını size sunduk. Ve siz buna 8 dakika bile katlanamadınız. Hayatımızın her saniyesi çok ama çok değerlidir. Hazır kısa hikayelerden gidiyorken Kurşun Kalem'in hikayesini de anlatmak isterim. Kurşun Kalem'i imal eden yaşlı adam onu kutuya koymadan önce kenara çekti ve şöyle dedi. Ben seni dünyaya göndermeden önce 5 şeyi çok iyi bilmeni istiyorum. Her zaman bu söylediklerimi hatırla ve aklından hiç çıkarma. O zaman olabileceğin en iyi kurşun kalem olacaksın. Kurşun Kalem dinliyordu. 1. Sen çok büyük işler başarabilirsin. Ancak kendini başkasının eline teslim edebilirsen. 2. Zaman zaman acı verecek şekilde sivriltilmen gerekecek. Fakat o zaman daha iyi bir kurşun kalem olacaksın. 3. Yapmış olduğun hataların bazen düzeltilmesi gerekecek. 4. Hayatta sahip olduğun en değerli şeyin içinde bulunmaktadır. 5. Seni her nerede ve hangi yüzeyde kullanırlarsa kullansınlar, izini bırakmalısın. Şartlar ne olursa olsun yazmaya devam etmelisin. Kurşun kalem kendisine söylenenleri anlamıştı. Hatırlayacağına söz verdi. Verdiği sözü aklında tutarak kutunun içine diğer kalemlerin yanına gitti. Bu hikayedeki kurşun kalemin yerine kendinize koyun. Bu 5 öğüdü hiç unutmayın. Her zaman hatırlayın. Hayatta olabileceğiniz en iyi insan olacaksınız böylece. 1. Birçok büyük işler başarabilirsiniz ancak kendinize Tanrı'nın ellerine bırakacak olursanız ve başka insanları sizin sahip olduğunuz hediyelerden faydalanmalarına izin verecek olursanız bu gerçekleşecek. 2. Arada bir sizin sivriltilmeniz de gerekecek. Çeşitli problemlerle karşılaşacaksınız. Fakat şunu bilin, bunların sonunda daha güçlü biri olacaksınız. Belki bir şeyler kaybedeceksiniz, doğru. Ama siz yine de sonuna kadar hayatınızın iz bırakmaya devam edeceksiniz. 3. Yapmış olduğunuz hataların düzeltilmesi gerekecek. Bu yüzden sevgi gibi arkadaşlarınız da olmalı. 4. Hayatta sahip olduğunuz en değerli şey sizin içinizdedir. Bunu açıklamaya bile gerek yok aslında. Bütün yaratıcılığınız, bütün değerleriniz, bütün samimiyetiniz, sizi siz eden her şey sizin içinizde gizli. Ve 5. Her nerede yürürseniz yürüyün, izinizi bırakmalısınız. Sofraya oturduğunuzda bile siz geldiniz diye bir şey değişmeli. Kirlenmiş bir yerden geçerken orası temizlenmeli. Siz bir kalabalığa girince yüzlerde gülümseme belirmeli. Ve şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, hayat bize ne getirirse getirsin, görevimizi yapmaya da devam etmeliyiz. Bunları anlayarak, idrak ederek ve daima hatırlayarak bu dünyadaki yaşamımıza devam edersek belki bir şeyler değişir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sağlığınız yerinde, sizi siz yapan değerlerle hep ayakta ve kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dinimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta efsane sanatçı Ajda Pekkan'dan ve ondan dinlemeye alıştığımız bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Halen müzik dünyamızın süperstar sanatçısı olarak tanınan, tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan sanatçı, 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Rıdvan Pekkan, deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük'te Amerikan askerlerinin ailelerinin arasında geçti. Modern bir ortamda ancak ailevi sorunlar arasında kız kardeşi Semiramis'le birlikte geçirdiği çocukluk Ajda Pekkan'ın gençliğini etkileyen önemli bir dönem oldu. Şarkıcı olmak için büyük heves taşıyan Ajda Pekkan henüz Çamlıca Kız Lisesi öğrencisiyken 1962 yılında dönemin en popüler gece kulübü çatının sahibi olan İlham Gencer'e ulaştı. İlk olarak seslendirdiği Mina'nın Il Cielo in una Stanza şarkısıyla çatı gece kulübünde Los Chaticos Orkestrası topluluğu eşliğinde bir müddet sahne çalışması yaptı. 1963 yılında bir aile dostlarının teşvikiyle Ses Dergisi'nin sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı Kabak Yıldızı yarışmasına katıldı. Edesu'nun erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit'in bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada birinci seçilen Ajda Pekkan'ın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu. Avrupa'yı görünümü ve cüretkar tavırlarıyla Yeşilçam'ın gözde sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan, beyaz perdeden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı ve 1963 yılında Adanalı Tayfur filmiyle ilk kez kamera karşısına çıktı. Ve en çok bilinenlerden olan Öztürk Serengil ile birlikte rol aldığı Abidik Gubidik filmi olmak üzere sanat hayatı boyunca birçok filmde rol aldı. 1969 yılındaki son filmi olan Harun Reşit'in Gözdesi'ne kadar başrollerini Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 47 film çevirdi. Ses kabiliyeti rol aldığı filmlerdeki yapımcıların da dikkatinden kaçmadı ve pek çok filminde şarkıcı rolü üstlendi ve çeşitli şarkılar seslendirdi. Uluslararası pek çok ülkede konserler veren Ajda Pekkan, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Japonca olmak üzere pek çok dilde şarkılar söyledi. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk olarak Ajda Pekkan'ın 1985 yılında 5 yıl önce 10 yıl sonra grubuyla seslendirdiği Bir Şey adlı aranjman şarkısından bahsederek başlamak istiyoruz. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı bu şarkıyı herkes çok sevdi ve bugün bile hala dillerde. Şarkının orijinal versiyonuysa I Just Called To Say I Love You adlı şarkı. Ünlü müzisyen Steve Wonder'a ait olan bu eser 1984 yılında yayınlandı. Sanatçının sözlerini kendisinin yazdığı şarkısı Woman in Red adlı sinema filminin cover şarkısı oldu. Şimdi çok iyi bildiğimiz bu güzel romantik şarkıyı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, sırada Ajda Pekkan'ın 1983 yılında Superstar 83 albümünde yayınlanan Düşünme Hiç adlı aranjman şarkısı var. Şarkının sözlerini Fikret Şeneş yazdı. Çok sevilen bu şarkının orijinal versiyonuysa Minna isimli İtalyan şarkıcı ve film yıldızına ait. Sanatçı şarkısını 1982 yılında yayınladı. Şimdi bu romantik şarkıya kulak veriyoruz.
1: Efsane şarkılar.

Sevgili müzikseverler, şimdi sizlere Kimler Geldi, Kimler Geçti adlı Ajda Pekkan'ın 1973 tarihinde yayımladığı Kaderimin Oyunu Kimler Geldi, Kimler Geçti 45'liğinde yer alan aranjman şarkısıyla buluşturuyoruz. Sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı şarkı, Guyanalı pop müzik sanatçısı Sol Ray tarafından seslendirildi. Orijinal versiyonu ise müziği İngiliz bestekar Tony Hatch tarafından bestelenen If We Were Free adlı şarkıdır. Şimdi çok iyi bildiğimiz bu güzel şarkıyı dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkı Ajda Pekkan'ın 1983 yılında yayınlanan Ajda 83 albümünden Sihirli Aşk adlı aranjman. Bu meşhur şarkının Türkçe sözlerini Fikret Şeneş yazdı. Şarkının orijinali ise ünlü Amerikalı disco pop şarkıcısı Donna Summer'a ait. Mystery of Love adlı eserin söz ve müziği John Lang ve Richard Page'e ait. Sanatçı şarkısını 1982 yılında yayınladı. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı olan Ajda Pekkan'ın 1984 yılında 5 yıl önce 10 yıl sonra grubuyla seslendirdiği ve yayınladığı Ah Fatma adlı aranjman şarkısı. Sözlere Mehmet Teoman'a ait olan şarkının orijinal versiyonu ise Alman pop müzik grubu Wolf der Kunst'a ait. Grup şarkısını 1983 yılında yayınladı. Suzen adlı bu çok iyi bildiğimiz ve sevilen şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Ajda Pekkan'ın sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan, aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, gece saatlerine kadar 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerine kadar 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler naaşı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereli, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğini ve faillerin tutuklandığını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın farklı mahallelerdeki bazı kişilere de ateş açtığı öğrenildi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Amasya Valiliği kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiğini, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceğini, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın resmi ajansı İrna'nın haberine göre, düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini ifade eden Pezeşkian, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini söyledi. Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere de değinen Pezeşkian, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini, ülkelerinin haklarını güçlü bir şekilde savunarak müzakerelere devam edeceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü, Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın, durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve spor, Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi 19 Mayıs Salı günü başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürü.
2: Şimdi Karayolları'nda son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Akşehir yolunun 50

0: Onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ile 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, İz Bırakanların izini sürdüğümüz İz Bırakanlar programımızda bugün Türk müziğinin kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. İz Bırakanlar zamana not düşerler, şarkılarıyla hayatımıza dokunurlar. Bugün Türk pop müziğinin büyük ustasını anıyoruz. Besteleriyle, sözleriyle, sesiyle ve en önemlisi kalbiyle milyonların hayatına dokunan bir sanatçı. Bugün aşkın, sadakatin, hüznün ve umudun sesiyle baş başayız. Bugün Kayahan'ı dinliyoruz. Programımıza sanatçının bir şarkısıyla başlıyoruz. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Kayahan Açar, 29 Mart 1949 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ama onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değildi. O, duygularını notalara döken bir kalbin hikayesiydi. 1970'li yıllarda müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Asıl yolculuğu 1971 yılında yayınladığı ilk plağıyla başladı. Ancak başarı hemen gelmedi. Asıl çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. Belki de bu yüzden onun hikayesi sabrın ve inancın hikayesidir. Ve o günden sonra artık Türkiye'de şarkıcı yazarı denince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden Kar Taneleri adlı şarkısını dinletiyoruz.

0: batmayın, yağmayın yollarıma.
1: Kayahan sahnede parlamadan önce bir besteci olarak yükseldi. Nilüfer için yazdığı Geceler, Kar Taneleri ve Esmer Günler gibi eserler onu müzik dünyasında güçlü bir yere taşıdı. Onun kalemi sade ama derindi. Aşkı anlatırken bile insanın içine dokunan bir yalınlık taşıyordu. Şimdi Odalarda Işıksızım adlı şarkısına kulak veriyoruz.

0: 1990'lı yıllar. Kayahan yalnızca bir besteci değil, milyonların dinlediği bir yorumcuydu. Yemin ettim, odalarda ışıksızım ve son şarkılarım albümleriyle satış rekorları kırdı. Onun şarkıları bir sloganla hafızalara kazındı. Kayahan'ı diğerlerinden ayıran neydi? O sadece şarkı söylemiyordu. Yaşadığı duyguları anlatıyordu. Her şarkısında bir hikaye vardı. Her sözünde bir hayat. Onun müziğinde aşk vardı, sadakat vardı, beklemek vardı, vazgeçmemek vardı. Ve en önemlisi gerçeklik vardı. Şimdi Geceler şarkısına kulak verelim.
1: Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri.

0: için müziğin merkezinde her zaman sevgi vardı sevgili dinleyenler. O sevgiyi sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi olarak anlatıyordu. 1995 yılında yayınladığı Benim Penceremden albümünde toplumsal mesajlar da verdi. Ben Anadolu çocuğuyum diyerek kültürel kimliğe dikkat çekti. Şimdi Esmer Günler adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Yemek yine bana küsler, bana yine hasret var, yine bana esmer günler düştü. Ey bana, yine bana küsler, bana yine hasret.

kariyeri boyunca birçok unutulmaz albümü oldu sevgili dinleyenler. Canım sıkılıyor canım, yemin ettim, benim şarkılarım, odalarda ışıksızım, altın portakal. Bu albümler sadece müzik değil, bir dönemin duygularını taşıyordu. Kayahan sadece kendi için yazmadı. Türk müziğine sayısız eserler kazandırdı. Onun bestelerini birçok büyük sanatçı seslendirdi. Nilüfer, Sezen Aksu, Emel Sayın. Onun kaleminden çıkan her şarkı dinleyenin kalbine dokundu. Şimdi Seninle Her Şey Varım Ben adlı şarkıya

Sanat hayatı boyunca sayısız eser üreten Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle geniş kitlelere ulaştı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda verdiği konseri yüz binlerce kişi izledi. Bu, onun halkla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biriydi. 1990 yılında Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. Şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim. Belki birincilik gelmedi ama Türkiye'nin müzik kalitesini dünyaya gösterdi. Şimdi bu şarkıya kulak verelim. Gözlerinin Hapsindeyim.

Kayahan'ın şarkılarında aşk sadece bir tema değildi, bir yaşam biçimiydi. O aşkı bekleyerek, sabrederek, vazgeçmeyerek anlattı. Ama onun hayatında sadece müzik yoktu. Zorlu bir mücadele vardı. 1990 yılında kansere yakalandı. Doktorlar ona sınırlı bir ömür biçmişti. Ama o müziğe tutundu, sevgiye tutundu ve yıllarca üretmeye devam etti. Hayat ona zor bir sınav verdi. Uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. Ama o hiçbir zaman üretmeyi bırakmadı. Müziğe olan bağlılığı onun en büyük gücüydü. Bu mücadele sırasında ürettiği şarkıya kulak verelim. Allah'ım neydi günahım?

0: yaptım. Allah'ım.
1: Nisan 2015 tarihinde Türk müziği büyük ustasını kaybetti. Ama bazı insanlar gitmez. Şarkılarıyla yaşamaya devam eder. Kayahan bir besteci, bir yorumcu ve en önemlisi kalpten konuşan bir sanatçıydı. Ama geride bıraktıkları asla gitmedi. Onun şarkıları hala düğünlerde, ayrılıklarda, yalnız gecelerde bizimle birlikte. Ve şimdi onun en özel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün

0: Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bugün bir sanatçıyı değil, bir kalbi dinledik. Kayahan, şarkılarıyla yaşayan, sözleriyle iz bırakan bir isimdi. Onu bir şarkıyla değil, bir hisle hatırlıyoruz. Programımızı sanatçının Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla noktalıyoruz. Bir başka iz bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

İçinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu

kime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bilmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar bile.

Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama masraf falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesinde bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Asilo Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğa da afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güney Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesini kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü başlayacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuyla ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiği hazırladığı 9

azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Zira Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya stadında saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yok geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt

günleri parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

Yaşamlar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şart.
1: Osmanlı İmparatorluğu 1918 yılının sonlarına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Mondros Mütakeresini imzalayarak dağılma sürecinin sonuna gelmiş bir devlet görünümündeydi. Avrupa devletlerince hasta adam olarak nitelenen Osmanlı imzaladığı ateşkesle boğazların hakimiyetini, yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve donanmayla ordu üzerindeki tüm emir haklarını İtilaf devletlerine devretmişti. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı takiben İzmir, Yunanlılar, Adana, Fransızlar, Antalya ve Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Bunların yanında Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıkmış, İstanbul'da ise Kraliyet Donanması demirlenmişti. Bunlara bir tepki olaraksa Türkler tarafından Trakya Paşa Ali Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuş ve işgal sonlandırmanın çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu dönemde tüm Osmanlı topraklarında olduğu gibi Samsun'da da işgalcilerle Türk halkı arasında silahlı çatışmalara yaşanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arthur Schallhorn'un imzasıyla İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetine bir nota vermiş ve bölgedeki karışıklıkların giderilmesini istemiş. Aksi halde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin gerekçe gösterilerek bölgenin işgal edileceğini beyan etmişti. Dönemin Harbiye Nazırı Abuk Hamit Paşa ile Sadrazam Damat Ferit Paşa, karışıklıkların giderilmesi görevi için Mustafa Kemal'i uygun görmüş, kendisine bu görev Abuk Ahmet Paşa tarafından bildirilmiş ve görev Mustafa Kemal tarafından kabul edilmişti. Mustafa Kemal bu görüşmeden sonra dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Paşa ile görüşmüş ve yetkilerini tartışmıştı. Kendisine 9. Ordu Müfettişliği verilmiş, görev yetkilerinin bulunduğu ferman imzalanmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal bu fermanda bulunan bazı açıklamaları bizzat kendisi yazmıştır. Müfettişlik görevi yetkilerinin yer aldığı fermanın görevleri içeren maddeleri kısaca şu şekildeydi. Bölgede düzenin kurulması, yerleştirilmesi ve olayların sebebinin araştırılması. Bölgede varlığı söz edilen silah ve cephanelerin toplanarak Osmanlı depolarına yerleştirilerek korunması. Bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılması. Ayrıca fermanda Mustafa Kemal'in 3. ve 4. kolordularla Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu illerinin kolordu komutanlarına doğrudan emir verebileceği yetkiler açıklamalar arasında yer alıyordu. Bu fermanda 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal, Anadolu coğrafyasının tüm doğu kısmına emir verebilecek rütbeye erişmişti. ...15 Mayıs 1919 tarihinde kendisi için hazırlanan ve onu Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi almış ve ertesi gün öğle üzeri hareket edeceklerini belirtmiştir. Yolculuk günü vapur Sirkeci Galaçuklarında İngilizler tarafından aramaya ve kontrole tabi tutulmuş ve Mustafa Kemal Beşiktaş iskelesinden motorla Kız Kulesi açıklarında vapura binmiştir. Vapur hareket etmeden önce Rauf Bey Mustafa Kemal'e vapurun işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip edileceğini ve batırılacağını haber aldığını belirtmiş. Fakat o yolculuğun planlandığı gibi süreceğini söylemiştir. Vapur Mustafa Kemal ve 18 askerle birlikte 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Rauf Bey'in belirttiği İngiliz gemisi Bandırma vapurunu izlemeye başlamış ancak Karadeniz'e çıktıktan sonra fırtınalı havada izlerini kaybetmiştir. Mustafa Kemal, İsmail Hakkı Bey'e karaya yakın bir rota izlemesini ve düşman saldırısı halinde gemiyi en yakın sahile oturtmasını emretmiştir. Sert havada dalgalı bir denizde yol alan gemi 17 Mayıs günü gece saat 23 civarında İnebolu limanına girmiş. 18 Mayıs 1919 tarihinde de öğle 12'de Sinop limanına yanaşmıştır. Üsteğmen Hikmet Bey sandalla kıyıya çıkmış ve yolda olduklarını Samsun Tümen Komutanlığı'na telgrafla bildirmiştir. Bandırma vapuru bu telgraftan bir gün sonra da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştır. Samsun'a müfettişlik karargahının 18 subayla birlikte çıkıyordu. Bu subaylar o günkü rütbeleriyle 3. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bele, Müfettişlik Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey, Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Doktor Albay İbrahim Tal Bey, Kurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Arif Bey, Müfettişlik Karargahı İstihbarat Müdürü Binbaşı Hüsrev Bey, Topçu Binbaşı Kemal Bey, Doktor Binbaşı Retik Saydam, Başyaver Yüzbaşı Cevat Abbas Bey, Yüzbaşı Mümtaz Bey, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Ali Şevket Bey, Yüzbaşı Mustafa Vasfi Bey, Üsteğmen Hayati Bey, Üsteğmen Arif Hikmet Bey, Üsteğmen Abdullah Bey, Teğmen Muzaffer Bey, Şifre Katibi Faik Bey Aybars ve Şifre Katibi Yardımcısı Memduh Bey Atasev katılmışlardır. Samsun'a 19 Mayıs'ta tütün iskelesinden çıkan Mustafa Kemal, görevinin gereklerini yerine getirmeye koyulmuş ve bazı incelemelerde bulunmuştu. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman halka saldırdığı, yerel yöneticilerin de dış devletlerin baskısıyla ve duruma karışmasıyla bu olaylara müdahale edemediği kanısına varmıştı. Bunun üzerine Canik Mütasarrıfını görevden alarak yenisini atamış ve bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerleri aldırmaksızın doğrudan müdahale etmesini emretmişti. Erzurum ve Ankara'da bulunan kolordularla iletişim kuran Mustafa Kemal, müfettişlik görevleri arasında yer alan bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılmasını yerine getirmek bir kenara, kendi eliyle ulusal direniş örgütleri kurulmasına ön ayak olmuştu. Mustafa Kemal tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal hareketin yönetilmeyeceğine kanaat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza'ya hareket etmiştir. Havza'da geçen günlerinde Ankara ve Konya'daki kolordu komutanlarıyla telgraflaşmış, ülkedeki genel durum hakkında da bilgi almaya çalışmıştır. Bir hafta Samsun'da 17 günde Havza'da kalan Mustafa Kemal, bu süreçte Anadolu'nun ve halkın genel durumu hakkında bilgi alarak ulusal hareketin fiziksel temellerini attı. Bunun yanında 28 Mayıs 1919 günü Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği bir genelgeyle İzmir'in işgalinin protesto edilmesini istemiş ve bunun sonucunda tüm Anadolu'da 96 miting gerçekleştirilmişti. Harbi Nezaretine oyalayıcı bir telgraf gönderen müfettiş 12 Haziran 1919 günü Amasya'ya hareket etmiş ve burada bir genelge ilan ederek açıktan açığa milli mücadelenin başladığını duyurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolun ilk durağı kabul edilen bu olay, Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şart meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. 19 Mayıs 1938'den itibaren milli bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, doğum günüm dediği 19 Mayıs kutlamalarına bir kez katılabilmiştir.
0: Büyük Türk milletinin bir tarihi olarak, kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

yine. Çarpıyor yine durmadan bu her gele. Ne yapacağım, nereye saklasam? Duyulmaz sesi en köşeden bile. Sanki yine buldu, eyvah yine. Sahibi sandı düştü peşine. Ne yapacağım, kime ne söylesem? Duymaz artık

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler naaşı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereli, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğini ve faillerin tutuklandığını açıkladı. Amasya Valiliği, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiğini, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceğini, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliği de sel ve taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde çarşamba, perşembe ve Cuma günleri eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın resmi ajansı İrna'nın haberine göre, düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini ifade eden Pezeşkian, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini söyledi. Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere de değinen Pezeşkian, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini, ülkelerinin haklarını güçlü bir şekilde savunarak müzakerelere devam edeceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Vespor Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi 19 Mayıs Salı günü başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşma ise sezonu 3. basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Haberleri sunduk. Şimdi karayollarında son durum.

0: Üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8-16 derece, Atina sağanak yağışlı 18-27, Belgrad parçalı bulutlu 11-20, Berlin sağanak yağışlı 8-19 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 7-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Kopenhag parçalı bulutlu 6-13, Londra sağanak yağışlı 10-19 derece. Madrid parçalı bulutlu 11-28, Moskova parçalı bulutlu 17-30, Paris sağanak yağışlı 9-16, Priştine sağanak yağışlı 8-21 derece. Roma sağanak yağışlı 12-21, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6-18, Sofya parçalı bulutlu 9-20, Tiran az bulutlu 12-21, Varşova parçalı bulutlu 14-24, Viyana sağanak yağışlı 8-20, Zürih sağanak yağışlı 6-17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19-28 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7-24, Bağdat az bulutlu 25-34, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kerkük parçalı bulutlu 17-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-37 derece. Medine az bulutlu ve açık 30-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-46, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam parçalı bulutlu 15-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tokyo parçalı bulutlu 18-20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 12-26 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12-18, Montreal az bulutlu 10-20, New York parçalı bulutlu 18-30, Sydney çok bulutlu 14-19 ve Washington parçalı bulutlu 17-31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 13-25 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6-18, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 13-22, Kırcaali parçalı bulutlu 11-23, Köln sağanak yağışlı 6-17, Komrat parçalı bulutlu 13-24, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih sağanak yağışlı 8-17 derece. Podgorica sağanak yağışlı 10-23, Selanik parçalı bulutlu 13-23, Şumlu parçalı bulutlu 10-22, Taraklıya parçalı bulutlu 13-24, Valkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9-20, Gazmasa parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-24, Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 13-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamozun ay ışığında denizle dans edişini en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirlerde eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere güzel bir gece diliyoruz.

0: Bugün de birbirinden güzel şarkılar ve duygulara tercüman olan şiirler eşlik edecek. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar. Mum ışığında dinlenir bu özel şiirler ve özel şarkılar. Yanına da bir fincan kahve ya da çay eşlik etmeli, öyle değil mi? Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum. Gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin, unutma.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Gecenin Sesi, Şems-i Belli'den paylaşacağımız güzel bir şiirle devam ediyor. Üç rengin hikayesini anlatacağız size. Önce bir fon değişikliği yapalım. Sonrasında şiirin duygusuna kapılıp gidelim. Sizler de radyolarınızın sesini biraz daha açın ve bizi dinlemeye devam edin. Gecenin sesindeki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Seni ilk gördüğüm gün kırmızılar giymiştin. Gözlerin alev alev. Seviyorum demiştin, hatırlar mısın? İkinci gördüğüm gün yeşiller giymiştin. Yaprak gibi tazeydin. Beni bekle demiştin, hatırlar mısın? Seni son gördüğüm gün sarılar giymiştin. Solan ümitler gibi ve yanında bambaşka biri.

Kırmızıda aşkı, yeşilde ümidi, sarıda ihaneti gördüm. Kırmızı dudaklım, yeşil gözlüm, sarı saçlım, aldattın beni. Ne çabuk unuttun şarkımızı, gurbete gideni dönmez mi sandın? Gurbete gideni dönmez mi sandın?

zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarı dar şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, yüreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent ölmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur. Demlenir dimağlarda bütünleşir biz olur. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

Ey yar, bu mektubu aldığın demde kara topraklara verdim kendimi. Her şey bana engel oldu alemde. Bir coşkun nehirdim, yıktım bendimi. Benim gönlüm doğuşundan deliydi. Başka dünyaların şaşkın seliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Her şey biter, sel yerine döndü mü?

bahar olur, kış olur. Belki senin gözün yaş olur. Ben garibim, benim gönlüm hoş olur. Sevdiklerim ayda yılda andı mı? Yıldız olur sana ışık tutarım. Bülbül olur pencerende öterim. Yer altında belki rahat yatarım. Yer üstünde çektiklerim dindi mi? Şimdi yaşamayı tatlı bulursun. Koşarsın, gülersin, tez yorulursun. Bir gün olur yine bana gelirsin. Deli gönlün yaşama kandı mı? Deli gönlüm yaşama kandı mı?

Güneş her sabah doğar ama senin istediğin yerden doğmaz. Çalışmadan nasibini kazanacağını düşünme mesela. Hayat her daim çıplak ayakla çimlere basıp yağmur altında ıslanacak kadar romantik değil. Her şeyin bir zamanı var. Senin için yazılanı okumak için uğraşmadan yattığın yerden her şeye kader deme. Emek vermediğin ilişkilerden duygu, inisiyatif, özen de bekleme. Olmaz. Zihnin ve bedenin aynı sistemin parçaları. Onları birbirinden ayırmak için uğraşma. Ayıramazsın da. Birliğin olmadığı yerden beraberlik, dayanışmanın olmadığı yerden anlayış da bekleme. Bir olmayı bilmeden bin olmayı isteme kıymetli dinleyicimiz. Şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güney Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, gece saatlerine kadar 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerine kadar 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesini kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, Salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü başlayacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konu ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Teslim haber ajansına göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen, virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini, ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği, zira Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ile 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ile 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ile 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan,

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka.

0: Şarkıları ses, şiiri nefes veren programımızda 22 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında bir kez daha merhaba diyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Şu dakikalarda Facebook'ta kimler bizimle? Veli Eroğlu, Hüseyin Baser, Ayşe Balamaz, İlyas Aydın, Mithat Kaygı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor, paylaşalım hemen. Ankara'dan Esra Küçük sıradaki şiiri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz programımıza ortak olduğunuz için. Antalya'dan Seçil Tekin sıradaki şiiri kendisine armağan ediyor ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Sevda Erkeskin sıradaki şiiri sevdiklerine armağan ediyor. Güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Songül Dönmez sıradaki şiiri ve şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Tuğba Uslu sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

Çok suçluyuz hakim bey. Bir başkası sizi görmezden geliyor ve onu suçluyor musunuz? Peki siz neden kendinizi görmezden geliyorsunuz? Kendinizi sevmek, kendinizi iyileştirmek, kendi sorunlarınızla ilgilenmek yerine kendinizi unutmayı mı seçtiniz? O zaman neden başkalarında suç arıyorsunuz? Her şeyi ben yaparım, ben yönetirim, onu da bunu da diye diye yüklere yük ekleyip omuz verecek kimse kalmayınca da oturup ağlıyor musunuz? Yıprandığınızın artık farkına varacak mısınız? Candan olayım derken canınızdan, iyi yürekli olayım derken sağlığınızdan mı oldunuz? Beklediğinizi bulamamaktan, kapalı kapıları açamamaktan, hep kötü şeyler olacak korkusuyla yaşamaktan mı yıldınız? Hayatın kontrolü bizim elimizde değilken bırakın gerilmeyi artık. Gevşeyin, gevşeyin ve gevşeyin. Su akacağı yolu bulsun, siz de gitmeniz gereken yolu. Bizim yolumuz belli. Gecenin sesinde yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: kimi insanlar vardır, size sadece var olmanızla bile sıra dışı bir şey yapıyor olduğunuz hissini verirler. Adeta içinizdeki güzelliği çekip çıkarır ve yüzünüze tutarlar. Bunlar iyilik erleri. Onlar bu çağın soyluları, çiçek dirilticileri. Olur da elimizi tutarlarsa bırakmayalım lütfen. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Gecenin sesi.

gözlerinin rengi gibi, yüreğinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben ellerini gördüm önce. Toplayan, düzelten, onaran ellerini. Dokunduğuna soluk aldıran, telaşlı, usta, sevecen ellerini. Geç anladım ve inandım. Her gün daha çok inanıyorum. Ellerin, güzel işlerin karıncası. Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak. Yüzünün rengi gibi, dudaklarının rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben özverini gördüm önce. İçinden çavlan gibi dökülen özverini. Hep koşan, yürümeyi bilmeyen, hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini. Neye uzansa dirilten, susan, hüzünlenen, sıcak özverini. Geç anladım ve inandım. Gün gün daha çok inanıyorum. Özverin, güzel işlerin arısı. Özverin, sözcüklerden yılmış kafama barınak. Derinin rengi gibi, sesinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben seni gördüm önce. Gülen, yaşayan, bilen seni. Körpü bir söğüt dalı gibi çırpınan, durduğu yere can veren, gönüllü, duyan, seven seni. Geç anladım ve inandım. Şimdi daha çok inanıyorum. Sen, hayatın ablası, saf olan her şeyin mayası. Sen, eşyalardan usanmış kalbime dayanak. Sevgili arkadaşım benim, sana sevgili arkadaşım diyorum. Budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. İşte sana bir aşk şiiri. İçinde sevgilim sözcüğü geçmiyorsa suçun yarısı senin. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi.

kendilerine yeni bir hayat icat eden, sonra da o hayatı inşa etmeye çabalayan insanlara iyi davranın. Standart, kusursuz hayatlar yerine özüne yolculuk eden, sadeleşen, sakinleşen insanlara da iyi davranın. Prensiplerden prensip beğenen, prensip edinip yeri geldiğinde anında terk edenler. Tek prensip nedir biliyor musunuz? İnsan kalabilmek. Gecenin sesi devam ediyor.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler, ıslanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürsen beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Düşerse beni unutma.

evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde. Yalnız başına, yapayalnız. Kırılmış kolumuz, kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz, ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden inceyse oradan kopsun.

0: kucağının dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler, eşrefi mahlukat, boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz.
1: Gecenin Sesi.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

0: Hac ediyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmamız dileğiyle. Gecenin sesi Diler Demir'in sunumuyla sona erdi.
1: Meteorolojinin sesi. Saat 23.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereli, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğini ve faillerin tutuklandığını açıkladı. Amasya Valiliği, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiğini, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceğini, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşoval ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliği de sel ve taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmeler de bulundu. İran'ın resmi ajansı İrna'nın haberine göre, düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini ifade eden Pezeşkian, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini söyledi. Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere de değinen Pezeşkian, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini, ülkelerinin haklarını güçlü bir şekilde savunarak müzakerelere devam edeceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi ile uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandı.

0: Saat 19'da başlayacak playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu 2. sırada tamamlayan Parmas Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak. 3. karşılaşma ise sezonu 3. basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Haberleri sunduk. Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8-16 derece, Atina sağanak yağışlı 18-27, Belgrad parçalı bulutlu 11-20, Berlin sağanak yağışlı 8-19 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 7-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Kopenhag parçalı bulutlu 6-13, Londra sağanak yağışlı 10-19 derece. Madrid parçalı bulutlu 11-28, Moskova parçalı bulutlu 17-30, Paris sağanak yağışlı 9-16, Priştine sağanak yağışlı 8-21 derece. Roma sağanak yağışlı 12-21, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6-18, Sofya parçalı bulutlu 9-20, Tirana az bulutlu 12-21, Varşova parçalı bulutlu 14-24, Viyana sağanak yağışlı 8-20, Zürih sağanak yağışlı 6-17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19-28 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7-24, Bağdat az bulutlu 25-34, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kerkük parçalı bulutlu 17-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-37 derece. Medine az bulutlu ve açık 30-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-46, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam parçalı bulutlu 15-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tokyo parçalı bulutlu 18-20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 12-26 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12-18, Montreal az bulutlu 10-20, New York parçalı bulutlu 18-30, Sydney çok bulutlu 14-19 ve Washington parçalı bulutlu 17-31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlınga parçalı bulutlu 13-25 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6-18, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 13-22, Kırcaali parçalı bulutlu 11-23,

Köln sağanak yağışlı 6-17, Komrat parçalı bulutlu 13-24, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih sağanak yağışlı 8-17 derece. Podgorica sağanak yağışlı 10-23, Selanik parçalı bulutlu 13-23, Şumlu parçalı bulutlu 10-22, Taraklıya parçalı bulutlu 13-24, Valkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9-20, Gazmasa parçalı bulutlu 15-28, Birne parçalı bulutlu 18-24, Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 13-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda gönüllerde taht kurmuş Sarı Gelin türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Doğu Anadolu bölgesinin büyük illerinden Erzurum, zengin ve kültürel yapısıyla birlikte yöresel ezgileriyle de en çok sevilen şehirlerimizdendir. Erzurum, birçok medeniyete ev sahipliği yapan illerimiz arasındadır. Erzurum'da yaşayan medeniyetlerin eserleri ve kalıntıları bulunmaktadır. Doğal güzellikleri ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Doğu Anadolu'nun en büyük şehri olarak bilinen Erzurum, mimari yapısı ve mistik güzelliğiyle Anadolu'nun en ilgi çekici kentlerinden biri olmayı başarmıştır. Bunların yanı sıra yöresel ezgileriyle sevilen illerimizden bir tanesidir. Sarı Gelin veya bilinen adıyla Erzurum Çarşı Pazar sadece ülkemizde değil, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve hatta İran'da popüler türkülerdendir. Türkü farklı dillerden farklı sözlerle yazılıp söylense de aynı ezgiye sahiptir. TRT repertuarında Erzurum Çarşı Pazar adıyla arşivlenmiş olan türkü, halk arasında ise Sarı Gelin türküsü olarak bilinir. Kars, Ermenistan ve Azerbaycan yörelerinde farklı biçimlerde söylendiği bilinmektedir. Sözlü kültürel miraslarımızdan olan türkü, anonim Dadaş türküsüdür. Ne yazanı bellidir, ne söyleyeni. Sanatçı, Hafız Faruk Kale tarafından derlenerek bugünkü halini almıştır. Hatta Faruk Kale'nin tanınmasına vesile olmuş denilebilir. Türkünün iki farklı hikayesi vardır. İlki Bağdatlı bir şeyhin aşk çilesinden, diğeri Erzurumlu bir garibanın sevdasından dem vurur. Sonuç olarak her ikisi de efsanedir. Gönlümüz hangisinden yana olursa o hikayeyi gönlümüze yazalım. Birinci hikaye Sarı Gelin. Bu hikayede Sarı Gelin'in esmer ve yeşil gözlü olarak tasvir eder. Ayrıca annesinin Ermeni olduğu, ona aşık olan kişinin Bağdat'tan gelen şeyh olduğu, türkünün de şeyh tarafından yakıldığı anlatılmaktadır. Tarih 13. yüzyıl başlarıdır. Şeyh Senan denen zat, Abdülkadir Geylani'nin müritlerindendir. Bu kişi rüyasında puta taptığını görür. Bunun üzerine dervişleriyle beraber Bağdat'tan çıkarak yola düşer. Rüyanın niye delalet olduğunu anlamaktır gayesi. Şeyh Senan bu yolculukta Erzurum'da rast geldiği ve Pelek Kralı'nın kızı olduğunu öğrendiği Umar Hanım'a görür görmez aşık olur. Umar Hanım'ın giydiği Hint elbisesinden dolayı Şeyh Senan ona Sarı Gelin adını takmıştır. Şeyh Umar'a o kadar vurulmuştur ki onun tüm taleplerine boyun eğer. Aşkına kavuşmak uğruna şarap içer. Kur'an'ı ateşe atar ve Hristiyan olur Senan. Yetmez gibi yine Umar Hanım'ın isteği üzerine domuz çobanlığına başlar şey. Dervişler şeyhlerinin düştüğü durumdan çok rahatsız olurlar fakat durumu düzeltmek ellerinden gelmez. Çaresiz Bağdat'a dönerler. Dervişler Bağdat'tayken şeyhlerinin yakalandığı aşkın pençesinde Allah uğruna çektiği çile olduğunu öğrenince Erzurum'a geri döner ve
şeyhlerine sahip çıkarlar. Şeyh Sinan dervişliğinin en yüksek mertebesine ulaşmıştır. Sarı gelinle kavuşmak üzereyken domuz çobanlığını bırakarak dervişleriyle birlikte kralın sarayından ayrılır. Şeyh Sinan gidince Umar Hanım aşkı uğruna yaptığı fedakarlıklar karşısında kendisinin ne kadar hatalı olduğunu anlar ve çok pişman olur. Aşkına kavuşmak için Müslüman olur ve şeyhin peşinden gider. Sarı gelinle Şeyh Sinan bugünkü Sarıkamış dolaylarında dağda kavuşurlar birbirlerine. Lakin bu aşk hüsranla son bulur. Onları takip ederek izlerini süren kralın adamları şeyhi öldürürler. Ölürken ağzından son olarak Allahu Ekber sözleri döküldüğü için de o dağların adı Allahu Ekber dağları olarak anılır. Sarı gelinin ikinci hikayesi ise şu şekilde. Bu hikayeye göre Sarı Gelin türküsü yine Erzurum coğrafyasında yaşanan sevda öyküsünden ortaya çıkmıştır. Türkülerin büyük ve önemli kolunu Kıpçaklar kavmi oluşturmaktadır. Diğer kavimler Kıpçakları sarışın anlamına gelen Kuman adıyla da yine bu anlamda başka kelimelerle tanımlamışlardır. Kıpçakların sarışın, mavi gözlü ve güzel soy oldukları bilinmekte ve öyle de anılmaktadırlar. Gelelim türkünün hikayesine. Sarı gelin eski zamanlardan beri Çoruh Irmağı boyunda yaşayan Hristiyan Kıpçak beyinin kızıdır. Erzurumlu delikanlı bu sarışın bey kızına aşık olur. Erzurumlu delikanlı ile sarışın Kıpçak kızının arasında yaşanan sevdadır bu. Delikanlı ailesine açılır. Lakin ailesi kız Müslüman olmadığı için evlenmelerine karşı çıkar. Sarışın kız da bey kızıdır nihayetinde ve zaten Hristiyan Kıpçak beyi de kızını delikanlıya vermez. Delikanlı ise kıza deli gibi aşık olmuştur. Ailelerden rıza gelmeyince sevdiği kızı kaçırmaya karar verir. Kaçırır da. Ne var ki Kıpçak beyinin adamları iki kaçağın peşine düşer. Uzunca süre takip ettikten sonra nihayet izlerini bulurlar ve buldukları yerde genç adamı öldürürler. Bu hikaye o günden sonra dillere destan olur ve aşıkların namına Sarı Gelin türküsü yakılır. Türkünün sözleri şöyle. Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer, elinde divit kalem, kalbime ferman yazar. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesinde bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı. Yaşılan market gitti.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğa da afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesine kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü başlayacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek ve kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuyla ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini, ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Ve spor, Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Zira Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya stadında saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dinimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta efsane sanatçı Ajda Pekkan'dan ve ondan dinlemeye alıştığımız bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Halen müzik dünyamızın süperstar sanatçısı olarak tanınan, tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan sanatçı, 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Rıdvan Pekkan, deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük'te Amerikan askerlerinin ailelerinin arasında geçti. Modern bir ortamda ancak ailevi sorunlar arasında kız kardeşi Semiramis'le birlikte geçirdiği çocukluk Ajda Pekkan'ın gençliğini etkileyen önemli bir dönem oldu. Şarkıcı olmak için büyük heves taşıyan Ajda Pekkan henüz Çamlıca Kız Lisesi öğrencisiyken 1962 yılında dönemin en popüler gece kulübü Çatı'nın sahibi olan İlham Gencer'e ulaştı. İlk olarak seslendirdiği Mina'nın Il Cielo in una Stanza şarkısıyla Çatı Gece Kulübü'nde Los Chaticos Orkestrası topluluğu eşliğinde bir müddet sahne çalışması yaptı. 1963 yılında bir aile dostlarının teşvikiyle Ses Dergisi'nin sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı Kabak Yıldızı yarışmasına katıldı. Edesu'nun erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit'in bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada birinci seçilen Ajda Pekkan'ın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu. Avrupa'yı görünümü ve cüretkar tavırlarıyla Yeşilçam'ın gözde sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan, beyaz perdeden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı ve 1963 yılında Adanalı Tayfur filmi ile ilk kez kamera karşısına çıktı. Ve en çok bilinenlerden olan Öztürk Serengil ile birlikte rol aldığı Abidik Gubidik filmi olmak üzere sanat hayatı boyunca birçok filmde rol aldı. 1969 yılındaki son filmi olan Harun Reşit'in Gözdesi'ne kadar başrollerini Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 47 film çevirdi. Ses kabiliyeti rol aldığı filmlerdeki yapımcıların da dikkatinden kaçmadı ve pek çok filminde şarkıcı rolü üstlendi ve çeşitli şarkılar seslendirdi. Uluslararası pek çok ülkede konserler veren Ajda Pekkan, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Japonca olmak üzere pek çok dilde şarkılar söyledi. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk olarak Ajda Pekkan'ın 1985 yılında 5 yıl önce 10 yıl sonra grubuyla seslendirdiği Bir Şey adlı aranjman şarkısından bahsederek başlamak istiyoruz. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı bu şarkıyı herkes çok sevdi ve bugün bile hala dillerde. Şarkının orijinal versiyonuysa I Just Called To Say I Love You adlı şarkı. Ünlü müzisyen Stevie Wonder'a ait olan bu eser 1984 yılında yayınlandı. Sanatçının sözlerini kendisinin yazdığı şarkısı Woman in Red adlı sinema filminin cover şarkısı oldu. Şimdi çok iyi bildiğimiz bu güzel romantik şarkı.

0: Sevgili dinleyenler, sırada Ajda Pekkan'ın 1983 yılında Superstar 83 albümünde yayınlanan Düşünme Hiç adlı aranjman şarkısı var. Şarkının sözlerini Fikret Şeneş yazdı. Çok sevilen bu şarkının orijinal versiyonuysa Minna isimli İtalyan şarkıcı ve film yıldızına ait. Sanatçı şarkısını 1982 yılında yayınladı. Şimdi bu romantik şarkıya kulak veriyoruz.
1: Efsane şarkılar.

sevgili müzikseverler, şimdi sizlere Kimler Geldi, Kimler Geçti adlı Ajda Pekkan'ın 1973 tarihinde yayımladığı Kaderimin Oyunu Kimler Geldi, Kimler Geçti 45'liğinde yer alan aranjman şarkısıyla buluşturuyoruz. Sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı şarkı, Guyanalı pop müzik sanatçısı Sol Ray tarafından seslendirildi. Orijinal versiyonu ise müziği İngiliz bestekar Tony Hatch tarafından bestelenen If We Were Free adlı şarkıdır. Şimdi çok iyi bildiğimiz bu güzel şarkıyı dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkı Ajda Pekkan'ın 1983 yılında yayınlanan Ajda 83 albümünden Sihirli Aşk adlı aranjman. Bu meşhur şarkının Türkçe sözlerini Fikret Şeneş yazdı. Şarkının orijinali ise ünlü Amerikalı disco pop şarkıcısı Donna Summer'a ait. Mystery of Love adlı eserin söz ve müziği John Lang ve Richard Page'e ait. Sanatçı şarkısını 1982 yılında yayınladı. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı olan Ajda Pekkan'ın 1984 yılında 5 yıl önce 10 yıl sonra grubuyla seslendirdiği ve yayınladığı Ah Fatma adlı aranjman şarkısı. Sözleri Mehmet Teoman'a ait olan şarkının orijinal versiyonu ise Alman pop müzik grubu Wolf der Kunst'a ait. Grup şarkısını 1983 yılında yayınladı. Suzen adlı bu çok iyi bildiğimiz ve sevilen şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Ajda Pekkan'ın sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan, aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. rüzgar kuzeyli kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler naaşı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereli, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğini ve faillerin tutuklandığını açıkladı. Amasya Valiliği, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiğini, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceğini, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşoval ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliği de sel ve taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın resmi ajansı İrna'nın haberine göre, düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini ifade eden Pezeşkian, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini söyledi. Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere de değinen Pezeşkian, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini, ülkelerinin haklarını güçlü bir şekilde savunarak müzakerelere devam edeceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve spor, Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi 19 Mayıs Salı günü başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Akşehir yolunun 50 ila 54.
0: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle

0: bulunuyor. Bingöl, Solhan yolunun 11 ile 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: İz bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, İz Bırakanların izini sürdüğümüz İz Bırakanlar programımızda bugün Türk müziğinin kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. İz Bırakanlar zamana not düşerler. Şarkılarıyla hayatımıza dokunurlar. Bugün Türk pop müziğinin büyük ustasını anıyoruz. Besteleriyle, sözleriyle, sesiyle ve en önemlisi kalbiyle milyonların hayatına dokunan bir sanatçı. Bugün aşkın, sadakatin, hüznün ve umudun sesiyle baş başayız. Bugün Kayahan'ı dinliyoruz. Programımıza sanatçının bir şarkısıyla başlıyoruz. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

Kayahan Açar, 29 Mart 1949 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ama onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değildi. O, duygularını notalara döken bir kalbin hikayesiydi. 1970'li yıllarda müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Asıl yolculuğu 1971 yılında yayınladığı ilk plağıyla başladı. Ancak başarı hemen gelmedi. Asıl çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. Belki de bu yüzden onun hikayesi sabrın ve inancın hikayesidir. Ve o günden sonra artık Türkiye'de şarkıcı yazarı denince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden Kar Taneleri adlı şarkısını dinletiyoruz.

Karahan sahnede parlamadan önce bir besteci olarak yükseldi. Nilüfer için yazdığı Geceler, Kar Taneleri ve Esmer Günler gibi eserler onu müzik dünyasında güçlü bir yere taşıdı. Onun kalemi sade ama derindi. Aşkı anlatırken bile insanın içine dokunan bir yalınlık taşıyordu. Şimdi Odalarda Işıksızım adlı şarkısına kulak veriyoruz.

0: 1990'lı yıllar. Kayahan yalnızca bir besteci değil, milyonların dinlediği bir yorumcuydu. Yemin ettim, odalarda ışıksızım ve son şarkılarım albümleriyle satış rekorları kırdı. Onun şarkıları bir sloganla hafızalara kazındı. Kayahan'ı diğerlerinden ayıran neydi? O sadece şarkı söylemiyordu. Yaşadığı duyguları anlatıyordu. Her şarkısında bir hikaye vardı. Her sözünde bir hayat. Onun müziğinde aşk vardı, sadakat vardı, beklemek vardı, vazgeçmemek vardı. Ve en önemlisi gerçeklik vardı. Şimdi Geceler şarkısına kulak verelim.
1: Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Bulur dalga seslerini.

0: Kayahan için müziğin merkezinde her zaman sevgi vardı sevgili dinleyenler. O sevgiyi sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi olarak anlatıyordu. 1995 yılında yayınladığı Benim Penceremden albümünde toplumsal mesajlar da verdi. Ben Anadolu çocuğuyum diyerek kültürel kimliğe dikkat çekti. Şimdi Esmer Günler adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Kaya'nın kariyeri boyunca birçok unutulmaz albümü oldu sevgili dinleyenler. Canım Sıkılıyor Canım, Yemin Ettim, Benim Şarkılarım, Odalarda Işıksızım, Altın Portakal. Bu albümler sadece müzik değil, bir dönemin duygularını taşıyordu. Kayahan sadece kendi için yazmadı. Türk müziğine sayısız eserler kazandırdı. Onun bestelerini birçok büyük sanatçı seslendirdi. Nilüfer, Sezen Aksu, Emel Sayın. Onun kaleminden çıkan her şarkı dinleyenin kalbine dokundu. Şimdi Seninle Her Şey Varım Ben adlı şarkı.

Sanat hayatı boyunca sayısız eser üreten Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle geniş kitlelere ulaştı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda verdiği konseri yüz binlerce kişi izledi. Bu, onun halkla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biriydi. 1990 yılında Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. Şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim. Belki birincilik gelmedi ama Türkiye'nin müzik kalitesini dünyaya gösterdi. Şimdi bu şarkı.

Kayahan'ın şarkılarında aşk sadece bir tema değildi, bir yaşam biçimiydi. O aşkı bekleyerek, sabrederek, vazgeçmeyerek anlattı. Ama onun hayatında sadece müzik yoktu. Zorlu bir mücadele vardı. 1990 yılında kansere yakalandı. Doktorlar ona sınırlı bir ömür biçmişti. Ama o müziğe tutundu, sevgiye tutundu ve yıllarca üretmeye devam etti. Hayat ona zor bir sınav verdi. Uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. Ama o hiçbir zaman üretmeyi bırakmadı. Müziğe olan bağlılığı onun en büyük gücüydü. Bu mücadele sırasında ürettiği şarkıya kulak verelim. Allah'ım neydi günahım?

0: aşkım. Allah'ım.
1: Nisan 2015 tarihinde Türk müziği büyük ustasını kaybetti. Ama bazı insanlar gitmez. Şarkılarıyla yaşamaya devam eder. Kayahan bir besteci, bir yorumcu ve en önemlisi kalpten konuşan bir sanatçıydı. Ama geride bıraktıkları asla gitmedi. Onun şarkıları hala düğünlerde, ayrılıklarda, yalnız gecelerde bizimle birlikte. Ve şimdi onun en özel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum, ama hoşuma gidiyor, içimi ısıtıyor.

seni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadın

Sevgili dinleyenler, bugün bir sanatçıyı değil, bir kalbi dinledik. Kayahan, şarkılarıyla yaşayan, sözleriyle iz bırakan bir isimdi. Onu bir şarkıyla değil, bir hisle hatırlıyoruz. Programımızı sanatçının Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla noktalıyoruz. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur bunlar?

da sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımda

Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Bu arada da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1, yer yer 1,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, gece saatlerine kadar 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerine kadar 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesine kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü başlayacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek ve kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'den %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuyla ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansına göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini, ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Zira Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya stadında saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Bu haftaki programımızda gönüllerde taht kurmuş Sarı Gelin türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Doğu Anadolu bölgesinin büyük illerinden Erzurum, zengin ve kültürel yapısı ile birlikte yöresel ezgileriyle de en çok sevilen şehirlerimizdendir. Erzurum, birçok medeniyete ev sahipliği yapan illerimiz arasındadır. Erzurum'da yaşayan medeniyetlerin eserleri ve kalıntıları bulunmaktadır. Doğal güzellikleri ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Doğu Anadolu'nun en büyük şehri olarak bilinen Erzurum, mimari yapısı ve mistik güzelliği ile Anadolu'nun en ilgi çekici kentlerinden biri olmayı başarmıştır. Bunların yanı sıra yöresel ezgileriyle sevilen illerimizden bir tanesidir. Sarı Gelin veya bilinen adıyla Erzurum Çarşı Pazar sadece ülkemizde değil, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve hatta İran'da popüler türkülerdendir. Türkü farklı dillerden farklı sözlerle yazılıp söylense de aynı ezgiye sahiptir. TRT repertuarında Erzurum Çarşı Pazar adıyla arşivlenmiş olan türkü, halk arasında ise Sarı Gelin türküsü olarak bilinir. Kars, Ermenistan ve Azerbaycan yörelerinde farklı biçimlerde söylendiği bilinmektedir. Sözlü kültürel miraslarımızdan olan türkü, anonim dadaş türküsüdür. Ne yazanı bellidir, ne söyleyeni. Sanatçı Hafız Faruk Kaleli tarafından derlenerek bugünkü halini almıştır. Hatta Faruk Kaleli'nin tanınmasına vesile olmuş denilebilir. Türkünün iki farklı hikayesi vardır. İlki Bağdatlı bir şeyhin aşk çilesinden, diğeri Erzurumlu bir garibanın sevdasından dem vurur. Sonuç olarak her ikisi de efsanedir. Gönlümüz hangisinden yana olursa o hikayeyi gönlümüze yazalım. Birinci hikaye Sarı Gelin. Bu hikayede Sarı Gelin'in esmer ve yeşil gözlü olarak tasvir eder. Ayrıca annesinin Ermeni olduğu, ona aşık olan kişinin Bağdat'tan gelen şeyh olduğu, türkünün de şeyh tarafından yakıldığı anlatılmaktadır. Tarih 13. yüzyıl başlarıdır. Şeyh Senan denen zat, Abdülkadir Geylani'nin müritlerindendir. Bu kişi rüyasında puta taptığını görür. Bunun üzerine dervişleriyle beraber Bağdat'tan çıkarak yola düşer. Rüyanın niye delalet olduğunu anlamaktır gayesi. Şeyh Senan bu yolculukta Erzurum'da rast geldiği ve Pemek Kralı'nın kızı olduğunu öğrendiği Umar Hanım'a görür görmez aşık olur. Umar Hanım'ın giydiği Hint elbisesinden dolayı Şeyh Senan ona Sarı Gelin adını takmıştır. Şeyh Umar'a o kadar vurulmuştur ki onun tüm taleplerine boyun eğer. Aşkına kavuşmak uğruna şarap içer. Kur'an'ı ateşe atar ve Hristiyan olur Senan. Yetmez gibi yine Umar Hanım'ın isteği üzerine domuz çobanlığına başlar şey. Dervişler şeyhlerinin düştüğü durumdan çok rahatsız olurlar fakat durumu düzeltmek ellerinden gelmez. Çaresiz Bağdat'a dönerler. Dervişler Bağdat'tayken şeyhlerinin yakalandığı aşkın pençesinde Allah uğruna çektiği çile olduğunu öğrenince Erzurum'a geri döner ve şeyhlerine sahip çıkarlar. Şeyh Sinan dervişlerinin en yüksek mertebesine ulaşmıştır. Sarı gelinle kavuşmak üzereyken domuz çobanlığını bırakarak dervişleriyle birlikte kralın sarayından ayrılır. Şeyh Sinan gidince Umar Hanım aşkı uğruna yaptığı fedakarlıklar karşısında kendisinin ne kadar hatalı olduğunu anlar ve çok pişman olur. Aşkına kavuşmak için Müslüman olur ve şeyhin peşinden gider. Sarı gelinle Şeyh Sinan bugünkü Sarıkamış dolaylarında dağda kavuşurlar birbirlerine. Lakin bu aşk hüsranla son bulur. Onları takip ederek izlerini süren kralın adamları şeyhi öldürürler. Ölürken ağzından son olarak Allahu Ekber sözleri döküldüğü için de o dağların adı Allahu Ekber dağları olarak anılır. Sarı gelinin ikinci hikayesi ise şu şekilde. Bu hikayeye göre sarı gelin türküsü yine Erzurum coğrafyasında yaşanan sevda öyküsünden ortaya çıkmıştır. Türkülerin büyük ve önemli kolunu Kıpçaklar kavmi oluşturmaktadır. Diğer kavimler Kıpçakları sarışın anlamına gelen Kuman adıyla da yine bu anlamda başka kelimelerle tanımlamışlardır. Kıpçakların sarışın, mavi gözlü ve güzel soy oldukları bilinmekte ve öyle de anılmaktadırlar. Gelelim türkünün hikayesine. Sarı gelin eski zamanlardan beri Çoruh Irmağı boyunda yaşayan Hristiyan Kıpçak beyinin kızıdır. Erzurumlu delikanlı bu sarışın bey kızına aşık olur. Erzurumlu delikanlı ile sarışın Kıpçak kızının arasında yaşanan sevdadır bu. Delikanlı ailesine açılır. Lakin ailesi kız Müslüman olmadığı için evlenmelerine karşı çıkar. Sarışın kız da bey kızıdır nihayetinde ve zaten Hristiyan Kıpçak beyi de kızını delikanlıya vermez. Delikanlı ise kıza deli gibi aşık olmuştur. Ailelerden rıza gelmeyince sevdiği kızı kaçırmaya karar verir. Kaçırır da. Ne var ki Kıpçak beyinin adamları iki kaçağın peşine düşer. Uzunca süre takip ettikten sonra nihayet izlerini bulurlar ve buldukları yerde genç adamı öldürürler. Bu hikaye o günden sonra dillere destan olur ve aşıkların namına Sarı Gelin türküsü yakılır. Türkünün sözleri şöyle. Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer, elinde divit kalem, kalbime ferman yazar. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güney Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak.